0: No!
1: Unkwa da nyina.
0: Michael.
1: Ye ni adoye, ebeti wachi, unkwa da nyina. Unkwa da nyina. But there is a clause. There is a clause. Ye ni adoye bedi wachi unkwa da nyina. Afei twa sufri ho.
2: Okay. Ose, na ye ni adoye enku ne bedi wachi unkwa da nyina. Ose na meti ne radi fie da.
1: Into one air, Tina Radinia and Coupon Fier Dano, a Radinia and Coupon Day.
2: Ye, ye, ye, ye,
1: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
2: ye, ye,
1: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, Amen.
0: Amen.
1: Praise God.
3: Hallelujah.